0: na puya yera yo kubera mar mar yo kuluma yera puya puya
1: dano krese menete dona me pasi.